0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 断築しよう。
1: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
4: Radyo Türk.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: İnternetteki tek radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
4: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
6: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
6: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
6: Dinlenen bir radyo.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
0: Radyo Yeşil Karadeniz. En iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

Yaşadığımın dört bir yanından millet sel olup akır. Küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir kesesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray men Türkem. Haray haray haray haray haray haray men Türkem. Göylere yükselir bu ses haray haray men.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Hep damar. Full damar.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
7: 24 saat hit müzik.
8: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Aşabat 2017 kutlu olsun. Arkadağlı Türkmenistan'a şöhret.
1: Sadıylık, ruh balantlık, dostluk, toyunuz kutlu olsun. Yaşasın dostluk, yaşasın Türkmen-Özbek dostluğu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk hareketi.

Türküler hayrandır. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Bülbül olun her zaman. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Elbette biz iki parçada tüm meclis çok güzeldi Sayın Başkanım. Yine bir iki parça sizin hizmetinizde varıq. Çünkü bunlarla bizim elbette ancak programlarımızı görürsünüz, ancak keçirdirik. Ve çok çok teşekkür ederim sizden. Var olun, bülbül olun, kafeste kalmayın. Ve aman aman aman, ay aman bu kızların elinden. Evet. Evet.

0: Su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hep damar, full damar.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Oradan çıkış yok.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Hep damar, full damar.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: İnternetteki tek radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
4: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
6: Jarık Nur Kutman Yıldız'dan. Jalın Bey Çıkkan Kırgız'dan.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
2: radyo
1: olsun.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: cihar askerleri yurdu sarmışken, donanmalar Marmara'yı kuşatmışken, geldikleri gibi giderler bütün işgalci gemiler dedi Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Yurtta barış, cihanda barış şiardı. Düşman askerine vatan diyardı. Dünya başkumandan saydı, o vatan sevdasındaydı. Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Bağımsızlık benim karakterimdir diyen, cumhuriyettir bize en güzel hediyen, yüzyılda bir gelen adam, adam gibi adam atam, Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!
0: Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk!

0: Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz'in.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Roy.asayt için.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, full damar.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Programımız bitti.

Sanki çıkıp gittin, bir defeli gittin. Sanma ki sensiz yaşamak hoştur. Ruhum eraretsiz, olma edaletsiz. Kalbevi senden sonra bomboştur.

Hasretinle öleceğim ben yine seveceğim dönmeyeceksen sen daha bu kış bizim.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi. (gülüyor) 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Programımız bitti.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Hep damar, full damar.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
7: İnternetteki tek radyonuz.
8: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
7: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
9: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

sınıfta üzgün. Ona ben meleğim sen demişim. Ona ben üreyim sen demişim. Day ne diyeyim ki hoşuna gelsin. Day ne diyeyim ki hoşuna gelsin. Eli şeytan deyir ki gedesin. Bir defelik onu terk edesin. Koy indi ağlı başına gelsin. Koy biraz ağlı başına gelsin.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

zamanlarımla oturdum durdum. Şirin söhbet edip badeler vurduk. El babadan gizli bir hayat kurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. Ama deyirdin, yüreğim değişmez senden. Bir çay olmuştum, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sənə xəyat.

0: Buradan çıkış yok.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
7: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
4: Radyo Türk hareketi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hep damar, full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: dinle şunu. İne. Samçayı yesin geldim.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
4: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.

0: Aldana Poma.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

devir cefası köktür yanım çizim yok uymursun git dağı doğdu yanım ya. Yap el burun dağda şemirin tutmur sen ağlar bu yaş dökülür ahmet.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Türkiye'deki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
8: Buradan çıkış yok.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
9: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
10: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
3: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
6: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

Karşını kesip ağlasam, aklı duyup yalvasam, neylersen bana görer, neylersen.

gel gizletme menden sen o sirrini. Sevirem sevirem təmiz aşkını. Gel gizletme menden sen o sirrini.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar, full damar.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Oradan çıkış yok.

0: programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
0: halay
1: olsun.
0: Çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: ben öl.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Yoldan Çıkış Yok.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
5: Tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Hep damar. Full damar.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Buradan çıkış yok.
1: Programımız bitti.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz. En iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Tek radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

Eşten ananın, hedon başka çakobu.

0: İzin lan şunu. İne. Samçayı yesin geldim.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Full damar. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik. En iyi şarkılarla sizinle.
3: Buradan çıkış yok.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

Sen ki çıkıp gittin, bir defeli gittin. Sanma ki sensiz yaşamak hoştur. Ruhum eraretsiz, olma edaletsiz. Kalbim

本来这样蔓延啊，谁把这样东南亚这样三八号不过是个心。

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Aşgabat 2017 kutlu olsun. Arkadağlı Türkmenistan'a şöhret.
1: Sadıylık, ruh balantlık, dostluk, toyunuz kutlu olsun. Yaşasın dostluk, yaşasın Türkmen-Özbek dostluğu.
2: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Damar. Full damar.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Buradan çıkış yok.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Hep damar, damar. Full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
5: Tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Hareket edin. Cesur Öke, kim o var?
2: Ben... Telefonumu
1: bir. Cesur Öke, bir
2: telefonumu.
1: Keladi.
3: Nima qilasan shu Jasur akini? To'yma-to'y yuraveradi, yuraveradi. U hali beri yulduz bo'lmaydi.
2: Altaqchi. Omadsiz.
3: Juda sodda. Sevasanmi o'zi?
2: Bilmadim.

0: sovchi gaplaring dugonalaring bilan gaplashib yurganingni eshitmay boshqa tushundingmi?
1: Kechiring, boshqa takrorlanmaydi. Jasur aka.
0: Nima?
1: Zo'r ashula aytasizda.
0: Bilaman.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
3: radyo
0: olsun.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayın.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Hep damar, full damar.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Oradan çıkış yok.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

Kentteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Tek radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Kırk dereden su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Cihar askerleri yurdu sarmışken, donanmalar Marmara'yı kuşatmışken, geldikleri gibi giderler, bütün işgalci gemiler dedi Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Yurtta barış, cihanda barış şiardı. Düşman askerine vatan diyardı. Dünya baş kumandan saydı, o vatan sevdasındaydı. Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Bağımsızlık benim karakterimdir diyen, cumhuriyettir bize en güzel hediyen, yüzyılda bir gelen adam, adam gibi adam atam, Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!
3: Gazi Mustafa Kemal
4: Atatürk!

0: Celle Atatürk.
1: Buradan çıkış yok.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hep damar. Full damar.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
1: dinlemek
0: bu.
1: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo.

0: Hecbon mi sarılmaz, Bosporlu olmaz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
3: Radyo Türk hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
3: Radyo Türk hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
8: Buradan çıkış yok.

0: Her bir Azerbaycanlı artık hissetmelidir ki, vatanı indi korumak için her öz payını vermelidir, her öz yerini tapmalıdır, herkes indi müsellah asker olmalıdır.
1: Ekskluzif olarak Fall Ağzı.

Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
0: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Hep damar, full damar.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Buradan çıkış yok.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. Tek radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için.

Benzin sarı, yüzün solmuş. Yoksa hasta mısın kendin? Hal ataşın sönmüş, kalan bir an olmuş. Üzgün müsün çünkü? Gençlerin gurbet elde, gözlerin yaşlı. Yoksa yasta mısın kendin? Analar kan ağlıyor, babalar feryat eder. Dertli misin? Yoksa sen de benim gibi ad vermişsin cihanda bütün şehitleriyle. Ata Hayrullah, Zeyim Abdullah, Necdet Koçak, Adil Şerif ve bütün şehitlerinle mutlu musun Kerkük? Şehitlerinle mutlu musun? Bizden selam olsun büyük Türkmen milletine. Bizden selam olsun Türkmen şehitlerine. Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Kerkük Türk milletinin namusudur.

Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz. Günler gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, unulmaz. Göverdi çevresi, karalandı, gel. Pir sultan aptalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel.

0: gueule.
1: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Hep damar. Full full full full damar. Full damar.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz'de.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.
0: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

Gurbette kalanın derdi, gurbet yolu gözleyenin hasreti özlemiyle bir uzun hava dinliyoruz. Adana yöresine ait Aziz Şenses'ten alınan bu uzun havayı sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Ne karaymış şu alnımın yazısı, meleşmiyor koyunla kuzusu, ana baba bacı kardeş acısı, nerede benim mor sümbüllü bağlarım, gurbet elde ah çekerek ağlarım.

0: Oradan Çıkış Yok.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
6: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
7: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Damar. Full damar.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Buradan çıkış yok.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Karadeniz yöresinde iki tür tamzara uzun havası vardır. Bunlardan birisi daha yaygın ve bilinmekte, diğeri ise Giresun dolaylarında bilinmektedir. Şimdi Şebin Karahisarlı Aziz Şeker, Bicioğlu Osman'dan alınan Giresun'un tarihi uzun havasını kemençesiyle çalıp söylüyor. Tamzara'nın üzümü, dinle benim sözümü, vallahi terk ederim, göremezsin yüzümü.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Hep damar. Full damar.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Şevket Stüdyo tavrı.

0: Kavkaz Studio takdim ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.

Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Ben size bir şey soracağım. Vatanımıza ne hakla girdiniz? Türk milletini esir etmek cüretini kendinizde nasıl buldunuz? Bugün hakim durumdasınız. Ama düşünmüyorsunuz ki bunun bir de yarını var. Türk milleti susmuş görünüyor. Fakat pek yakında ayağa kalkacak, silkinecek ve istiklaline kavuşacaktır.
4: Nasıl?
3: Ordularımız dağılmış olabilir. Payitahtımız istila edilebilir. Padişah korkmuş, sindirilmiş olabilir. Ama başsız kalmayız. Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğları yetiştirmiştir. Bekleyin, biri daha geliyor. Bekleyin, Mustafa Kemal!

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız bitti.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Hep damar, damar. Full damar. Full damar.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil
0: Radyo
1: Karadeniz.
0: Programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Nasıl çalışmayacak?

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
3: Buradan çıkış yok.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Derlediği Ankara Türküsü'nde Hasan Özel geliyor mikrofonlarımıza. Gökte yıldız tekerlendi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Damar. Full damar.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

2002 tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar, damar. Full damar.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
3: radyo
0: olsun.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Türk Hareketi.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Türk.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.

0: buradan çıkış yok.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.